bizim artık denize girmek için tesislerimizden yararlanacaksınız. Bundan sonra kulübümüze üyelik.

0: Sevgiliniz yok mu o zaman?
1: Sorun değil.
0: Anketimize katılın ve otelimizde kalmakta olan adaylar arasından sol tarafa aldığınız adayları değerlendirmek için size 4 saat vereceğiz. Ve böylece
1: gününüzü gün edeceksiniz. Uzatmak isterseniz parasını şakır şakır ödeyeceksiniz.